0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsü.

0: Ulu Cunha Cergesi'nde.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Hurmattu ugarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguga çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktardı uguudakı köpürüŋüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuŋuzdakı jardamçıŋız bolot. Jol abalından maalımat berip, maalımattardan baarlanasız. Saat 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiŋiz bolot. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'тө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkönde Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpürösü bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkönde ay-ay tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıŋız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Solution 6.0 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıŋız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü dağım teŋişek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıŋız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuŋuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuŋuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Toğ dairalar arasında bayğuc olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Hormatlı uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Bağılıp çatkan, ceriliktü bağlı, az gezi getirgan uzun kirpiktü ütü 8 minden aştı. Çörün ayılı, özüktü bakmacılık tilke rayonu bolu Katarında bağılıp çatkan uzun kirpiktü ütü 6475 gece etip büt odan boyunca bağılıp çatkan calpı tönün 80%'dan aşuğunun iyiliydi. Azır nak töylör, tuğup botolordu yetiştirüğünün algılıktı mezgili olup, bu yıl büt odan boyunca 7000'den aşuğun canıdan tuğulgan botolordun Katar'a koşuluğu salıştırmasının 96%'dan joğuru bolusu bocum oldundu. Bakmacılık kesiminin bereketi sızıl jakşılandı. Çörün ayıldık tö bakmacılık gömektöştü kooperatifinin joğuptuğusu Sağdat Ahmet mınday tanıştırdı. Murda tö bağuda tek tö çudasın satuğa tayanat elek. Girişebiz turuksuz bolucu. Bugünkü günde gömektöştü kooperatiptin türküsünde tö sütünün turuktuğu satuğu jolu bar boldu. Girişebiz dağı jıl sayın aştı. Tö sütün satuğdan turgan bir türden eli. Gömektöştü kooperatibi zarayda 10 milyonga jakın göp girişe jaratalat. Kesipti bönüktürüdü, iş koşu açkış, uzun kirpikti ütü kesibi celesin uzartu, celesin toluktu, celesin küçüydüğü çınığı türtkü bolu üçün 2025 yılı 10. ayda calpı 80 milyon yuan karşı salıngan. Yuto uzun kirpikti ütü sütü çekti şeriktiginin süt düşümdörünü iş koşu türü çınığı öndürüşkü giriştirildi. Bul türdün iyilegen jer gölümü 46 000 çarşı metre bolup, toluk avtomattaşkan öndürüş liyaniyası septelgen. Jılına 5 000 tonna çiğki tö üstünü iş koşalat. Tüşüm gözdögün nişanına jalpı betkey jetkenden kiyin, jıldık tüşüm narkının 200 milyon yuandan aşuusu bojum oldundu. Bul uzun kirpiktüü tö kesibinin bakmaçılık terminalınan iş koşu terminalı, bazar terminalına uzar usun dağıda türtmöktöydü.

Soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bunu. Solution 6.10 koşulgan nuskası turmuşunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjang radio televiziya stansiyası Salu Shooting Abond terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Şinjan Joң Kavlu Tortoqtulku Taman Bekem Uyutunu negizgilerini yagılıp, tüzülme mekanizmin jakşırtu, madaniyat mazmunu moluktur, kesip turpatın juurluşturunu terengdeştiru, teylö sapatını östürü arkulu, Şinjandı sayakat arkulu güldöndürünün terengine, iş yüzüne karay jürüsün sızılcılıştatıp, madaniyat sayakat kesibi sapatını östürüp darajasın jogorlatuunu törtmöktödü. Abdurrahman Rayonduk Madaniyat jana Sayakat Nazaraty, Sayakatty jayyltuu jana sırt menen pikir almaştyruu başkarmasynyň orunbasar başçysy Tian Tao mundai dedi. Madaniyatty güçlendirüü, adabiyat körkümlerini güldendirüü, madaniyat muraslaryny korguu, murastyk kyluu, sayakatty kyldaştyruu, madaniyat sayakatty juurluşturuunu tereňdeştirüüde jalyp tulku oý ýürüşi arkaly toluk jelelüü teýlüü gamsyz dostun jakşyrtyp jogory sapatdaky düşüm menen gamdygyny baýtyp, dünýä derejeli sayakat nişan jerini bütkücü menen jaratat. Şinguang ağım işler bağlamazsa.
1: Stansiyabızdan madaniyat sayakatty juurluşturuu uzakka çeyin jaşoo küçün juurluşturuu degen temadaky stansiyabızdan Şinguang ağım işler bağlamasyn ugasyzdar. Şinjaңдын саякат байлыгы мол, маданият өзгөчөлүгү коюу, маданият саякат кесип алган сайын элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөгү таянч кесипке айланууда. Çığış Tiyanşan'da aylanu Lenya birimdigi 1000 çakırımdık süröt karadoru 100 abdu una, özü abdu una aydu sayakat siyaktu iş yüzündük, rayon menen kesip turpatının tosoğun buzup taştap, madaniyat sayakattın joruluşup jaňy joldo ulandu jürüsünü mümkündük jaratdı. Bol paydalu iliktöölör iştiktüü natyja berekette kolgo keltirdi, birok joruluşunu tereňine iş yüzündülükke karay jürüsünü mümkündük jaratuu üçin dagy joruluşkan birok tereň bolbogon kıyın maselelerde dagy birdemçi çeçüüge ajattu. Madaniyat menen sayakattyň joruluşusu baylyktyň gattalusu menen ele çektelip kalbay, algılyktuusu içki kıymıldatkyç güçtü çiir altat. Çınığı juurluşu sayakatçılardan toyunu barışında çın jürekten moyun doosu, karapayım elden katışu barışında narpal olsu. Eger görük tüyündörü, Lenya joldorun biriktirsek, sonunda okşoş kıyın kırdalığa düşüp kalabız. Jer jerlerden özgöçö madaniyat içki özögün teren kazıp, tüyüntü ıngayında jaňylyk jaratıp, ary teylöö darajasını östürüp, eldi baytuu bereketine köp güç çıkarganda anan, Şinjaң sonun jeri kişiler köňülündöki başkalar ordun basa albay turgan talpınuusuna aylanat. Borbordun ekologiyalyk çöyrö korgoonu gözömöldöp tekşerüsü alparlууда.
0: Stansiyabyzga bara. 5-nji aýdyň 19-njy güni Abdurrahman raýonubyz Borbordun 7-nji ekologiýalyk çöýrüni gorgoonu gözömeldip tekşerüü gurupasy bütürüge tapşyrgan 10-njy türkümdäki galyktyň arzdat maglumdaw delosundan 51-de tüýündi göň burulgan 5 tolonu tapşyryp aldy. Manda 43 telefon arkuluu maglumdalgan, 8-i kat arkuluu tapşyryp alyngan, 51 delonun içinde Örümçi şaharynyky 29, Sanjykyz Abdurrahman oblastynyky 6, tüýündi göň burulgan delo 2, Elagazak Abdurrahman oblastynyky 4, tüýündi göň burulgan delo 1, Kızılsu Kırgız Abdurrahman oblastynyky 3, Bortala Muňul Abdurrahman oblastynyky 2, Kaşgar aýmagynyky 2, Komul şaharynyky 1, Turpan şaharynyky 1, tüýündi göň burulgan delo 1, Bayınqula Muňul Abdurrahman oblastynyky 1, Aksuw aýmagynyky 1, tüýündi göň burulgan delo 1, Khotan aýmagynyky 1. Bol türkümdöki bütürüge tapşyrgan arzdat maglumdaw delosunun içinde çöýre bulganyw türü boýunça bölgöndö atmosferanyň bulganyw delosu 18, katuw taştandylardan bulganyw delosu 10, hyzy çuwdan bulganyw delosu 7, ekologiýany buzuw delosu 6, suwunyň bulganyw delosu 3, başga bulganyw delosu 7. 5-nji aýdyň 19-njy gününe çeýin Borbordun 7-nji ekologiýalyk çöýrüni gorgoonu gözümeldip tekşerüü gurupasy Abdurrahman raýonubyzga bütürüge tapşyrgan jurtçuluk arzdat maglumdaw delosu jalpy 10 türkümri 461 bolup, tüýündi göň burulgan delo 27. Manda telefondo maglumdalgany 406, kat arkuluu maglumdalgany 55. Jogoruda aýtylgan arzdat maglumdaw delolary jergiliktin bütürüsüne ötkörülüp berildi. Katyşdyu belgilemeler boýunça bütürilet.
1: Stansiýabyzga bary. 5-nji aýdyň 10-njy güni Borbordun 7-nji ekologiýalyk çöýre gorgoonu gözömeldip tekşerüü gurupasy Abdonom raýonubyzga bütürüge tapşyrgan 1-nji türkümdöki galyktyň arzdat maglumdaw delosu 15 bolgon. Talap boýunça atalgan türkümi retteki galyktyň arzdat maglumdaw delosyn bütürüge tapşyruu jana bir jagynan tekşerip bir jagynan tüzötüünü aşkerelöö abaly jadybaly gowumçuluk açykka çygarıldı. Şinjaң Uygur Abdonom raýonundaky el hökümetden tor jaýtyna çygyp tekşerip görsöňizdir bolat.
0: Stansiýabyzga bara. 5-nji aýdyň 18-nji güni Abdurrahman raýonundaky partkomdan orunbasary şu jeýse, Abdurrahman raýonundaky töregesi Erkin Tonyýaz toora saýasy natyja garaşyny turguzuw jana iş ýüzünde görsetdi. Öýrenüü tarbiýasyny tereň gulaşdyryp birleşdirip,

soğuk daireler arasında bayhuç olucu salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan yuğutu uzun girpikli ütü süt kesibinin cevaptuğusu Wang Jianjun mınday dedim. Biz ölçüm düşkün süt ceyu ponkite jana muzdaq çeleli taşu atayın deniyasın kurup aylanadakı göptügün tö bakmaçılık kömöktöştük kooperatiplerin kaptap tömün bağı kepeletik kılıp satı valu sayasatın jolgu koyup malçılardın canı tö sütün satu kıyım bolu maselesin çınığı çeştik. Azır kerhanabız töz sütü talqanı, suyuq avaldaqı töz sütü siyaqtuu jeleliş, tüşümdörün izildep açıp, internet jana internet sırtında juurluşma satuu ülgüsü arkuluu, büt mamleketke satıp, mori uzun kirpiktüü töz tüşümdörün, odan rayondan çıgarıp, dağı da keng bazarga bet aldırıp, özgöçö kesiplerden markeleşken önügüsünü güç koştuk.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Sılu Şitin соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki çok. Sılu Şitin Jibek yolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde ay tamak kartasın dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tenşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bolot. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan yuğutu uzun girpikli ütü süt kesibinin cevaptuğusu Wang Jianjun mınday dedim. Biz ölçüm düşkün süt ciyu pon kitejana muzdaq celeli taşu atayın deniyasın kurup aylanadakı göptügün tö bakmaçılık kömöktöştük kooperatiplerin kaptap tömün bağı kepelettik kılıp satıp alu sayasatın jolgo koyup malçılardın canı tö sütün satu kıyım bolu maselesin çınığı çeştik. Azır kerhanabız töz sütü talqanı, suyuq avaldaqı töz sütü siyaqtuu jeleliş, tüşümdörün izildep açıp, internet jana internet sırtında juurluşma satuu ülgüsü arkulu, büt mamleketke satıp, mori uzun kirpiktüü töz tüşümdörün, odan rayondan çıgarıp, dağı da geng bazarga bet aldırıp, özgöçö kesiplerden markeleşken önügüsünü güç koştuk.